özgürlük elinde, özgürlük seninle özgürlük, özgürlük sen oradaysan.